koylara dikilen lüks otellere, şatafat içinde, israf içinde yaşayanlar, arsız, arsız saksa yeter ama hayır, yeter ama hayır.